Nebi Jennifer. Nebi Forka Mino Bella Jennifer. Njo Soro. Jelly Astabula. Nefa. Fonet Forka Lali.